0: Yani sen yapacaksın o konuşmayı.
1: Tamam abi.
0: 9 William Yellow Nora 020.
1: Nine William Yellow Nora 020. It's 10:31 of Valid 327/2017 Jeep out of Hayworth.
0: Yep.